dikeledi dumela ke iketlile le yona ka mina o monate dikeledi ke thabile le lesedi ha e le mona lesedi le gola kgweding ena e le kgwedi ya lesedi ena ke a e lebogela ke thabile le lesedi lesedi le etsa dilemo tse 60 66 ke thabile le lesedi ke thabile le wena le mminao o monate dikeledi ke iketlile o monate o tsena fela ke mametse mminao o monate dikeledi ke a lebogatlhe ke esta ka lethabong ke a itebola dikeledi ka mminao o monate o iketlileng dikeledi thank you dikeledi.